Si m'da di ou, Jean Jésus krasé komplo pou mwen. Yo, pa m komprende mwen. Pasi adon, si m'da di, Jean Jésus krasé se kèy pou nou. Yo, pa m komprende mwen. Amen. Wow.

si m'da di yo Jean Jésus krasé kom lò pou mwe Yo, pa m kompran mwe Pase adan, si m'da di Jean Jésus krasé se kèy pou nou Yo, pa m kompran mwe Amen Wow, wow, wow. Si m'da di yo, Jean Jésus levé bandite. Yo, pa m'kompran mwe. Woy, woy, woy, woy. Si m'da di yo, Jean Jésus passé avèm. Yo, pa m'kompran mwe. Anvi, alléluia.